imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına biz dünyalılar yemin ettik, imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü.

Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost dağları karan film, dost dağları karan film. Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.

0: Radyo ve
1: son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

O gün ve o gece cehennem kadar büyük yangınları, acıları gömdük yüreğimize. O gün ve o gece evlerimizin direklerinden uçmaya başladık katar katar. Ve tarih gibi öfkemizi içimize akıttık. O gün ve o gece yağmaya başladı yağmurlar gök yarılırcasına. Kopmaya başladı fırtına ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı.

0: Reklamlar.
1: Mezgini, şaradariya bajarı mazına amede, fabrikaya nane gel vetke. Fabrikaya nane gel 13-20 he roja düşeme, evare saat 6 nivande, be beşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaradarin şaradariyan vedbe. Am hamu gele xava dekhuynin vekirna fabrikaya nane gel, şaradariya bajarı mazına amede. Jibo gele xo, be gele xare.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Estu tekrda, dünyada tenimende. Sabah uğurdan bizi vanıxo, şeva erakın bizi vanıxo. Zuanima bindesto, eiro esto sobacinio, vengdana shima heminan, wairveji.

0: www.pishkirya.bambilet.com.tr Slavoglav Despedige.
1: Slavoglav Hejano, Gandino, Bajarino, Danis Bepeshe Hawe, Lesar Tashe, Nav Arabe, Chelesar Karbi, Chenawa Bostan, Le Bajirbi, Anji Gwendan, Dem Damanesia Sebehe. Ben Radyo Etke Mevane, Mevane Bernamaya Slav o Gulav, ku deng o rengi civakiye. Bi kelecan bi daqazo heviyen ve, bi enci rojen hefteye, daşte ya rahi deruniye kwa, bi Bernamaya Slav o Gulav, derbas bikin.
2: Bu bir yeniden iletim.

Keremken koşları derleyen için sıranki kodarken le Adlai Adlai diyar dersim Keremken kodarken koşları derleyen başan hoş veren.

0: You were meteors, oh, the low, the low.
1: Reklamlar.
2: Le bajare diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekin al lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tam adev khasanın. Jibo amede.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşgirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

Yani sürpriz ama de şu anda dışarı ujeden derken mi tiş tegur devim de derken mi bahsede sürpriz eke. Ya ama hanakir beni aga fereken sürpriz sürpkijan sürpriz en bekhane yani. Ne aruj eke yani sürpriz eke mi heye demek ki neyse. Yani ama ben bir sürprizi. Bıvara para abiken ve alhasır peyemek kötü yaşandı Nisan diye ku. Havala Leyla Malatava, sesleri mesela çalayım. Peyem hadi yaşandı sen de sılav, hevidarım humbaş bin, hege ne zahmet be ezdikazım sitana. Degerim na gerim, estena binim loş, azat farkin diyari bekim jubo Hüseyin. Havala ki kuem behevre dişin serkar o jubo xerke farkin diyari dikem sepalsi. Halbet godan işim basa bismillikir azik yemek basa farkin iş bekim brasti farkin heyecanel. Çima dali zaman براستی گلا گلا کی باشن او گلا کی شیرینه خوین شیرینن براستی خوین شیرینه نه یعنی دم امرو وان دبینه هر تم سر روی وان کن هیه حوالی کشنده یعنی زم حوال هیجان که حوال هیجه سلاو گلا بشتره جه حوال آره جه حوال تا حسین رجی سلاو گلا و حس کرن هر هبن جدکارو کار کر گندی و رنج بر قوت بجبره سلاو گلا و حس کرن جه و همیان را

0: Reklamlar.
1: Mezgini, şaradariya bajari mazın a amede, fabrikaya nane gel vetke. Fabrikaya nane gel 13-20 he roja düşeme, evare saat 6 nivande, be beşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaradarin şaradariyan vedbe. Am hamu gele xa vedekhuynin vekirna fabrikaya nane gel, şaradariya bajari mazın a amede. Jibo gele xa, be gele xara.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Diclekent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
6: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: No Wing, Wing is small.

0: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: No Bank Vengeşim.

0: Reklamlar. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Mezgini, şaradariya bajari mazana amede, fabrikaya nane gel vetke. Fabrikaya nane gel 13-20 roja düşeme, evare saat 6 nivande, be beştariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaradarin şaradariyan vedbe. Am hamu gele xava dekhuynin vekirna fabrikaya nane gel, şaradariya bajari mazana amede. Jibo gele xo, be gele xare. Le bajar diroki le amede, un jibo revitiyek kharin etene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşti berkhe o kezebab berkhe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı jibo kesin ku tama de ve khasanin jibo amede.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kürt meselesinin bütünlükle ele alınması ve tarihsel bir sorumlulukla yaklaşılması gerektiğini belirten DEM Parti Milletvekili Serhat Eren, çerçeve yasaya dair silah bırakanların hangi hukukla karşılaşacaklarını bilmeleri lazım dedi. Süreçte somut adımların atılması ve yasaların çıkarılması gerektiğini vurgulayan Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hakan Öztürk, bu anlamda Abdullah Öcalan'ın da koşullarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. NATO zirvesi nedeniyle gerçekleştirilen gözaltılara tepki gösteren DEM Parti Milletvekili Burcu Gül Çubuk, kamu düzenini Ankara Valiliği bozmuştur dedi. Komünal sistemin tekellere ve büyük sermayeye karşı panzehir görevi gördüğünü kaydeden ekonomist Profesör Doktor Mustafa Durmuş, komünalin bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Gurbetelli Ersöz, kadın gazetecilik ödülleri başvurularının 25 Eylül'e kadar devam edeceğini belirten MKG yöneticilerinden Derya Ceylan, Gurbetelli Ersöz'ün mirası aynı zamanda hakikatin izinde gitme mücadelesidir dedi. NATO zirvesi öncesi gözaltına alınan 131 TKP'li serbest bırakıldı. 7 Temmuz'da gözaltına alınan 68 kişi yarın adliyeye sevk edilecek. İnsan Hakları Derneği verilerine göre cezaevlerinde 335'i ağır, 1412 hasta bulunurken Van F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan siroz hastası Burhan Atsız'ın durumu ise ciddiyetini koruyor. Cezaevinde kalamaz raporuna rağmen tahliye edilmeyen %95 engelli hasta tutuklu Burhan Atsız'ın ailesi durumu gittikçe ağırlaşıyor, bir an önce tedavi olması için tahliye edilmeli çağrısında bulundu. YÖK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın engellendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. YÖK'ün açıklamasında gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz dedi. Diyarbakır'da bulunan hastanelerde klimaların çalışmaması, yetersiz hijyen, uzun kuyruklar, bir yıl sonrasına verilen randevular, doktor başına düşen hasta sayısının yoğunluğu gibi birçok sorun çözülmeyi bekliyor. Özgür Kadın Hareketi eski dönem sözcüsü Ayşe Gökhan'ın, Nusaybin Belediye Başkanı olduğu dönemde Kuzey ve Doğu Suriye sınırına inşa edilmek istenen duvara karşı başlattığı aşık grevi nedeniyle hakkında açılan davadan beraat etti. NATO zirvesi öncesinde Kocaeli'nde kaldığı eve düzenlenen baskınla gözaltına alınan muhabir Abbas Vural, yurt dışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı. Mardin'in Derik ilçesinde 15 yaşındaki M.E. evde başının arkasından ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Şırnak Cizre'de bir kafede çalışan kadını taciz eden iş yeri sahibi Zeynel Ençkü hakkında açılan davada savcı ceza talep etti. Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü polis, 6 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı. Demokratik Alevi Dernekleri, Kırmançık İlehçesi'nin gelecek nesillere aktarılmasına ilişkin çocuklar için Dersim'de atölye başlattı. Atölye eğitmenlerinden Hasan Ali Kılıç, "Yapmamız gereken bu mirası çocuklarımıza bırakmamız," dedi. Mersin'de AKP binası önünde eylem yapmak isterken gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı. İstanbul'un Üsküdar ilçesi Bağlarbaşı'nda bulunan Sırp Garabet Ermeni mezarlığında 6 mezar ve bir çeşme kimliği belirsiz bir kişi tarafından tahrip edildi. Olayla ilgili emniyet ekipleri harekete geçerek şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi güvenlik personellerinin saldırısına uğrayan Murat Demir ve personele dava açılırken savcının ses yok dediği kamera görüntülerinde sesin olduğu ortaya çıktı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen para aklama operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Arnavutköy'de yaşları 19 olan 4 arkadaş arasında çıkan kavgada koltuk altından kesici aletle yaralanan Ahmet Keleş hayatını kaybetti. NATO zirvesi sonuç bildirisine tepki gösteren İran, bölgedeki güvensizliğin, bölge dışı aktörlerin yürüttüğü yasa dışı askeri müdahaleler, provokatif eylemler ve istikrarsızlaştırıcı politikalardan kaynaklandığını ifade etti. İran'ın eski dini lideri Ali Hameyne'nin Meşhed şehrindeki cenaze töreninin son anlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. İran Yüksek Mahkemesi 12 protestocuya verilen idam cezasını onayladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 2 gün içinde İran'da 170'ten fazla askeri tesise saldırı düzenlediğini açıklarken, İran Sağlık Bakanlığı saldırılarda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile müzakere çağrılarına işaret ederek Batı'nın müzakere yoluyla çözüm istediğine inanmıyoruz, bu konudaki iyi niyetimiz ve umudumuz tükendi dedi. Birleşmiş Milletler, Suriye ziyaretinin ardından yayımladığı raporda geçiş dönemi adaleti, tutukluların durumu, mülkiyet hakları, nefret söylemi ve Rojava'daki insani koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünya Kupası'nda yarı final için karşı karşıya gelen Fransa, Fas karşısında maçı 2-0 kazandı. İspanya ve Belçika yarı final için mücadele edecek. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 39 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 35 derece, Van 28 derece, Urfa 38 derece, Muş 34 derece, Şırnak 35 derece, Batman 39 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.98, Euro 53.78, gram altın 6.212 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kürt meselesinin bütünlükle ele alınması ve tarihsel bir sorumlulukla yaklaşılması gerektiğini belirten DEM Parti Milletvekili Serhat Eren, çerçeve yasaya dair silah bırakanların hangi hukukla karşılaşacaklarını bilmeleri lazım dedi. Süreçte somut adımların atılması ve yasaların çıkarılması gerektiğini vurgulayan Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hakan Öztürk, bu anlamda Abdullah Öcalan'ın da koşullarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. NATO zirvesi nedeniyle gerçekleştirilen gözaltılara tepki gösteren DEM Parti Milletvekili Burcu Gül Çubuk, kamu düzenini Ankara Valiliği bozmuştur dedi. Komünal sistemin tekellere ve büyük sermayeye karşı panzehir görevi gördüğünü kaydeden ekonomist Profesör Doktor Mustafa Durmuş, komünalin bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Gurbetelli Ersöz, kadın gazetecilik ödülleri başvurularının 25 Eylül'e kadar devam edeceğini belirten MKG yöneticilerinden Derya Ceylan, Gurbetelli Ersöz'ün mirası aynı zamanda hakikatin izinde gitme mücadelesidir dedi. NATO zirvesi öncesi gözaltına alınan 131 TKP'li serbest bırakıldı. 7 Temmuz'da gözaltına alınan 68 kişi yarın adliyeye sevk edilecek. İnsan Hakları Derneği verilerine göre cezaevlerinde 335'i ağır, 1412 hasta bulunurken Van F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan siroz hastası Burhan Atsız'ın durumu ise ciddiyetini koruyor. Cezaevinde kalamaz raporuna rağmen tahliye edilmeyen %95 engelli hasta tutuklu Burhan Atsız'ın ailesi durumu gittikçe ağırlaşıyor, bir an önce tedavi olması için tahliye edilmeli çağrısında bulundu. YÖK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın engellendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. YÖK'ün açıklamasında gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz dedi. Diyarbakır'da bulunan hastanelerde klimaların çalışmaması, yetersiz hijyen, uzun kuyruklar, bir yıl sonrasına verilen randevular, doktor başına düşen hasta sayısının yoğunluğu gibi birçok sorun çözülmeyi bekliyor. Özgür Kadın Hareketi eski dönem sözcüsü Ayşe Gökhan'ın, Nusaybin Belediye Başkanı olduğu dönemde Kuzey ve Doğu Suriye sınırına inşa edilmek istenen duvara karşı başlattığı aşık grevi nedeniyle hakkında açılan davadan beraat etti. NATO zirvesi öncesinde Kocaeli'nde kaldığı eve düzenlenen baskınla gözaltına alınan muhabir Abbas Vural, yurt dışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı. Mardin'in Derik ilçesinde 15 yaşındaki M.E. evde başının arkasından ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Şırnak Cizre'de bir kafede çalışan kadını taciz eden iş yeri sahibi Zeynel Ençkü hakkında açılan davada savcı ceza talep etti. Şırnak Silopi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü polis, 6 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı. Demokratik Alevi Dernekleri, Kırmançık İlehçesi'nin gelecek nesillere aktarılmasına ilişkin çocuklar için Dersim'de atölye başlattı. Atölye eğitmenlerinden Hasan Ali Kılıç, "Yapmamız gereken bu mirası çocuklarımıza bırakmamız," dedi. Mersin'de AKP binası önünde eylem yapmak isterken gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı. İstanbul'un Üsküdar ilçesi Bağlarbaşı'nda bulunan Sırp Garabet Ermeni mezarlığında 6 mezar ve bir çeşme kimliği belirsiz bir kişi tarafından tahrip edildi. Olayla ilgili emniyet ekipleri harekete geçerek şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi güvenlik personellerinin saldırısına uğrayan Murat Demir ve personele dava açılırken savcının ses yok dediği kamera görüntülerinde sesin olduğu ortaya çıktı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen para aklama operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Arnavutköy'de yaşları 19 olan 4 arkadaş arasında çıkan kavgada koltuk altından kesici aletle yaralanan Ahmet Keleş hayatını kaybetti. NATO zirvesi sonuç bildirisine tepki gösteren İran, bölgedeki güvensizliğin, bölge dışı aktörlerin yürüttüğü yasa dışı askeri müdahaleler, provokatif eylemler ve istikrarsızlaştırıcı politikalardan kaynaklandığını ifade etti. İran'ın eski dini lideri Ali Hameyne'nin Meşhed şehrindeki cenaze töreninin son anlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. İran Yüksek Mahkemesi 12 protestocuya verilen idam cezasını onayladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 2 gün içinde İran'da 170'ten fazla askeri tesise saldırı düzenlediğini açıklarken İran Sağlık Bakanlığı saldırılarda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile müzakere çağrılarına işaret ederek Batı'nın müzakere yoluyla çözüm istediğine inanmıyoruz, bu konudaki iyi niyetimiz ve umudumuz tükendi dedi. Birleşmiş Milletler, Suriye ziyaretinin ardından yayımladığı raporda geçiş dönemi adaleti, tutukluların durumu, mülkiyet hakları, nefret söylemi ve Rojava'daki insani koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünya Kupası'nda yarı final için karşı karşıya gelen Fransa, Fas karşısında maçı 2-0 kazandı. İspanya ve Belçika yarı final için mücadele edecek. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 39 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 35 derece, Van 28 derece, Urfa 38 derece, Muş 34 derece, Şırnak 35 derece, Batman 39 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.98, Euro 53.78, gram altın 6.212 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Le bajare diruki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşti berxe o kezebab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tama deve gazanin jibo amedi.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

ne kadınları sevdim, zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir, azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir, azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir.

Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir. Sanki gökyüzünde

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Mezgini, şaredariya bajarı mazına amede, fabrikaya nane gel vedke. Fabrikaya nane gel, sezde tilmehe roja düşeme, evare saat şaşı nivende, bebeşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaredarin şaredariyan vedbe. Am hamu gele xava dekhuynin ve kirna fabrikaya nane gel, şaredariya bajarı mazın a amede. Jibo gele xo, be gele xare.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Merkezi Xəbərara mərhaba qoşlar əzizi. Ma bu xəbəran nəvəyən vərnişmədi. Herişi həvayı ki HTD-yə u İsrailirə Tahranda amikərdişdə sərək ruhaniyə İrani Ali Hamenei dünyaya xo bədərnabı. Dımay çarışman Hamenei baş hareket edəmi dünya Meşet Ahmet efin kərdiş. Qoray aşkərəyə fərmi turbiyə işi mərasimi cənazədə 10 milyon raza fər mərdimi amikərdişdə. Parlamenteri Partiya Demisar Hatı Ereni Diyar Kert Gani Meseleya Kurdan bi tamami biro de skrivtiş u bi berpirsyari tarixi nizdi bi bo eyder haqi kanuni çarçveye deva Gani keseke çeki dayro bizani du bi kamci hukukidir ribribi. Sereke Peruy Partiya Tiko Şerikar Keran Hakan Öztürk'i Diyar Kert Gani ne prosesi de Gami Sumit'i beri eştiş u kanuni beri vetiş ne semedira bala antiserke Gani Şertu Merce Abdullah Öcalan izi beri başkerdiş. Ekonomist Profesör Doktor Mustafa Durbiş'i nişandaki sistemi komunali hemveri tekelan u sermaya pile de seypan zehiro eyvake Gani sistemi komunali bivoşiklik cüyan merdiman. Nüştoğe Rojname-i Hürriyeti Abdülkadir Sebiyo Kebdenizli bir işi iktidar yanın askerdiş, İdiaker Türkiye Sistemi Politişi Hevayi, Seçar Seyoke Rusya'rı herinabı, Velatık Boğazili Rote Uno Kari Rotişi Eurodobiro Aşkara kerdiş. Rojnameger Mustafa Yavuz u Mehmet Faraçi İdiaker Kemal Kılıçdaroğlu do koma TBMM'de bi tamami bi bedeni u hatta name kesike do bikevecayı Özgür Özelizi diyaro. Aluzya Kemiyani binaya serekya bajari İstanbul'ya CHP'de ve ardışı vari pankartı İmamoğlu udalıkna işe afişe Kılıçdaroğlu despekerdi bi boparasoni polisan hina pilbi. Sereki bajari Özgür Çeliki vake edere kari vichinite bir şiddet amidar kerdiş u berdiyayı teber. SMD netice veçine işirunu şitişi merkezi ve GSYK heti vezareti perverdeyle hirisi hazirane de amebi vraştış adresi mepgov.tr'de sebara sayışı kesan akert. Heti vezareti perverdeyle reybername veçine iş uca kerdişi perverdeymeyenin ez sarada hazaru visu şeşine amebi şenayiş. Goreyne prosesi veçine işi mektebani legesi mabene hiris u visu hevde temuzede dobero kerdiş. Netice aca kerdişizi pancı tabağada dobero aşkara kerdiş. Bolu'da davaya nevyes şıktaran kemyanecide sereki şaradariye Tanju Özcanzi karra amebi durhüstüş esto roja pancide de domya. Tanju Özcani hemveri mütealayı doz gerike vaşt babeti tipişti bidomyo hopavut usucdari redkert es seba varada işi hova es hose şite pak finena mıboho ne zanineke ez hende mahsuma. Kazaya Edremit Yavani'de bir sebebi kalıp yayışı kasaya grevteyi kamyonetlikte kazaya trafikide hirikesi birindar bir. Vakuri Roşelati Velati İspanya'da Adrokemiyani Daristanan'da ve Cia Duez Karkeran Dineyok Bedernayi Uşşeşkesizi birindar bir. Bajari zilini çekiyade adroikem yani depoik solanda vecia yıl beşik bina rıcıya. Amezanı işke kesik ne mert u brindar nebi. Labelim yani adride hevto yubanç hazar soli biyveli. Amedi Akerdiş istihbaratı İsrail'i derhaqi planik suikasti neve u spesifiki İranike hemver istereke deyari Donald Trump ideyo hiç yarıda idare Washington'i. İranoke herişe deyayı tedeyen domlayışta amene kıl kerdiş eyaleti Sistan u Belucistan bu şehr u Hürmüzgani'de vengete kayışan yeni eşnavtış. Goşlare azizi mabey peynye haberanı hu bu maneveşide.
1: Estu tekirda, dünya de tenimenda. Zibavurzan bi zivani xo, şeva erakın bi zivani xo. Zivani ma bindesto, eyro estu suba çinyo. Veng dana şima hemminan, vayr veci, zivani.

0: Reklamlar. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Že na vende nuče Jan Dembaš. Wakhwa aşit yed da khuyani ke bi bone salvegara merasima she utandna çekande got dvera uşa kanuni ya Abdullah Öcalan şertu mercin xebat u ragihandine bi awaye ke vekiri u zelali li guri prensibin serdestiya hukuki werin rekupekirin. Komele ama Femirovan rapora çavderiya pevajoya aşitiye ya PKK vaşant kusardama ji yeke jotmaha 2024-an hata yeke tirmaha 2026-an ve duxine. Rapor bi civina beştarbuna reveberi navenda gişti ya İHD u yeşaha Amedi hata peşkeş kirin hat test nişan kirin ku herçen çere çektari ye bi PKK're di sala 2024-an de bidavi buji dve sale de duvar ema Femirovan demokrasi, adalet u azadiyin bingehin de paşketinin Gringşebun. Draporede gavin kuj bu aşitiyeke mayende vare avetin haddes nişan kırın. Vezir edadi akın gürlek ragihant ku kıştına Mehmet Emin Karaal e-bistu de sali kuda 18 Nisan'a 2016 hante linafçaya çerbek ya Ahmet Ehat'e kıştın kriyarevi derhistine hole. Şazde kesin ku de xopeşantanin li civina bilind a NATO'ye de hatubun binçav kirin serbest hatin berdan. Vedat Aydın, de salvegara kuştina xuya 34-emin de li sergora xuya li Goristana deriye Merdine ya Amedi hatta bi biranin. Hevjina Vedat Aydın, Şükran Aydın de biranin ede axivi u vaha gud. Heke ev duxozin ev pevajo bi serkeve bira hemu dosyein jisalin 1902 noti u vir ve vekin u rastiye derxin hole. Özgür Özel derbare pevajoya yasayı yadınav CHP'de nikaşin betal kırını u senaryoyin hilbicartinin peşvek in muhtemel de dahuyan yengirinkte. Özel diyar kırku peşini yavan eve ku kontrola CHP jünü ve bidesbıkın u got ku heke ev ne mümkün be evdikarın partiye kenu avabıkın vi her vuhara gyant ku dravşa hilbicartinek peşvekte partiye kuan heye ku amadeye u beştari hilbicartinan bebe. Berdevka Meclis'e sunan Adem Parti'ye Halide Türkoğlu da zaninku Beria Kongre Adem Parti'ye varalı darxistin evli Ankara konferansa navendi ya jinanlı darbıxın u got evi bi jinan re civinin taybet bekbinin u tekoşina azad ya jinan xortbikin. Di doza ku ji bo betalkirina Kongreya Parezgeha Stambolê ya CHP û dirxistina Rêveberiya Hilbijartî hatibû vekirin de dadgehê biryarda ku biryara demkî ya qedexeyê bidomîne bi vê biryarê Gürsel Tekin û Komîteya Civînê dê wekî müfettişkarên xwe bidomînin dadgehê danîşînan û ji bo 16 cotmehê taloh kir. Cihaza mamografi yanu li navenda tespit kirin azu kontrol kirin u perverdehi ya penceşeri ya li navçaya navendi ya bağlar a Amedi te xebitandi. Doza polisin tevgara taybet enkul Derika Merdine Sadettin Özbahçeci kuştun jüber deren katına rapora tibbi ya adli jubo bistu şeşe mijdari hatsaloh kirin. Şarideriya Bajarimizin Amirdini Kunihadı bin Reveberiya Kayyum deye Duhoze Yekane Akademiya Hüneri ya Bajir Devri Valitiye bike. Endamin Dem Parti'ye yendi Meclisa Şarideriya Koseri dene Dema Civina Meclisi Lidici Şarideri Koseri Zeyni İpek Kuji Parti Hattur Hıstın Protesto Kırın Uhekan Avetin İpek. Lider Dora Gunde Korta Khane ya Şırnexe Cerdevan desbe Brina Daran kır. Müdüriyet Adaristan u valiti ya Şırnexe ida kırın ku hayavan şu Brina Daran nine. Zanyari siyasi Doktor Mustafa Pekoz der haqi bir yarın nütke NATO'ye de diyar kır ku Amedekariyen şereki berfireh tekirin u hagot. Bir yarın ku derbare peşkıstına teknolojiya şerze hatine girtin u bütçeye şer a NATO'ye medigihine ve encami ku Amedekariyen şereki berfireh tekirin. Emgihiştin daviyan uçeyin hı biminen tuhoşiye de.
1: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre PET 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Şare mare müjdaniye. Şaradar ya amediya bajari girdi fabrikaya nani şari akena. Fabrikaya nani şari 27 Temmuz'e, Roja Düşeme, Şande saate 6 Unime'de, Bebeştari ya hemserekani den parti, u heme hem şaradari şaradar ya abena. Maheme şari hu davete akerdişi, fabrikaya nani şari keni. Şaradar ya amediya bajari girdi. Semede şari hu, şari hu reyde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Jinavendra Nuchayan Denbaş. Wakhwa Ashitiye de Dakhuyaniye ke bi Boneya Salvegara Merasima Şevtandına çekan de got, dve Ravşa Kanuni ya Abdullah Öcalan, Şertu Mercin Xebat u Ragihandine bi Awaye ke Vekiri u Zelali li Guri Prensibin Serdestiya Hukuki werin rekupek kirin. Komeleya Mafya Mirovan, rapora çavderiya pevajoya aşitiye ya PKK vaşant kuserdama ji yeke cotmaha 2024-an hatta yeke tirmaha 2026-an ve duxine. Rapor bi civina beştarbuna reveberi navenda gişti ya İHD u yeşaha Amedi hatta peşkeş kirin hat test nişan kirin ku herçen çere çektari ye bi PKK re di sala 2024-an de bidavi buji dve sale de duvare Mafya Mirovan demokrasi, adalet u azadiyin bingehin de paşketinin Gring Şebun, Draporede Gavin Kuji bu aşitiye ke mayende vere avetin haddes nişan kırın. Vezir Edadi Akın Gürlek Ragihant Ku Kıştına Mehmet Emin Karaalp E-Bistu Desali Kudu 18 Nisan'a 2016 hante Linavçaya Çerbik ya Ahmet Hate Kıştın Kriyarevi Derhıstına Hole. Şazde kesin ku de xopeşantanin li civina bilind a NATO'ya de hatubun binçav kirin serbest hatin berdan. Vedat Aydın, de salvegara kuştuna huya si uçaremin de li sergora huya li Goristan'a deriye merdine ya Ahmet'i hatta bi biranin. Hevjina Vedat Aydın, Şükran Aydın de biranin ede ahivi u vahagut. Heke evduxozin ev pevajo biserkeve birahamu dosyein jisalin 1900 noti u vir ve vekin u rastiye derxin hole. Özgür Özel derbare pevajoya yasayı yadınav CHP'de nikaşin betal kırını u senaryoyin hilbicartinin peşvek in muhtemelde dahuyan yengirinca. Özel diyar kırku peşini yavan eve ku kontrola CHP jünü ve bidesbıkın u gotku heke ev ne mümkün be evdikarın partiye kenu avabıkın vi her vuhara gyant ku dravşa hilbicartinek peşvekte partiye kuan heye ku amadeye u beştari hilbicartinan bebe. Berdevka Meclis'e sunan Adem Parti'ye Halide Türkoğlu da zanin ku beriya kongreya Adem Parti'ye vereli darxistin evveli Ankara konferansa navendi ya jinan li darbıxın u got evi bi jinan re civinin taybet bekbinin u tekoşina azadiya jinan xurt bikin. Di doza ku ji bo betalkirina kongreya parezgeha İstanbul'e ya CHP u dirxistina reveberiya hilbijartî hatibû vekirin de dadgehê biryarda ku biryara demkî ya qedexeyê bidomîne bi vê biryarê Gürsel Tekin û komîteya civînê dêwekî müfettişkarên xwe bidomînin dadgehê danîşîna nû ji bo 16 cotmehê taloh kir. Cihaza mamografi ya nû li navenda tespîtkirina zû kontrol kirin û perwerdehiya penceşêrê ya li navçeya navendî ya baglar a Amedê tê xebitandin. Doza polisin tevgara taybet enku li Derika Mêrdînê Sadettin Özbahçecî kuştin jiber derenketina rapora tibbî ya adlî ji bo 26 mijdarê hat saloh kirin. Şarideriya bajarimizin Amirdini kuniha dibin reveberiya qayyum deye dixoze yekane akademiya hüneri ya bajir devri walitiye bike. Endamin Dem Parti'ye yendi meclisa şarideriya koser edene Dema Civina Meclisi didici şarideri kosere Zeyni İpek kuji partiye hattur xistin protesto kirin u hekan avetin İpek. Li derdora gundê Kortaxanê ya Şirnexê Cerdevan dest bi birîna daran kir. Müdiriyeta daristan û walîtiya Şirnexê îda kirin ku heyewan ji birîna daran nîne. Zanyarê siyasî Dr. Mustafa Pekoz derheqê biryarên nûtkeyên NATO'yê de diyar kir ku amedekariyên şerekî berfireh tê kirin û ha got. Biryarên ku derbarê pêşxistina teknolojiya şer de hatine girtin û biçeya şer a NATO'yê medigihîne wê encamê ku amedekariyên şerekî berfireh tê kirin. Em gihiştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Ah, hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. İyi.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Mezgini, şaradariya bajarı mazın ağamadı, fabrikaya nane gel vedke. Fabrikaya nane gel, sezde tirmehe roja düşeme, evare saat şaşı nivende, be beşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaradarin şaradariyan vedbe. Am hamu gele xava dekhuynin vekirna fabrikaya nane gel, şaradariya bajarı mazın ağamadı. Jibo gele xo, be gele xara.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Le bajarı diruki le amede, unji bo revitiyek kharine tene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berkhe o kezebab berkhe a teze bukhoyen. Her vuha maddes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanın jibo amede.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Tristes.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Wang.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, yeni dönem mücadele ve kurucu hattı en güçlü şekilde örecekleri bir merkezi kadın konferansı hazırlıklarının başladığını belirterek, genişleme siyasetimize ilişkinde ayrıca özgün çalışmalar yürüteceğiz dedi. İstanbul Üsküdar'da bulunan Surp Garabet Ermeni mezarlığına saldırıda bulunan MK adlı kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasının son duruşmasında savunma yapmasının engellendiğini belirterek duruma tepki gösterdi. İmamoğlu, "Benimle yarışmaktan korkuyor, sesimden, sözümden, görüntümden, ismimden korkuyor" ifadelerini kullandı. Papara adlı elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşunun kurucusu Ahmet Faruk Karslı 27 Mayıs 2025'te gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Devam eden süreçte Karslı'nın şirketi Papara'ya devlet tarafından el konulurken Karslı dün sürpriz bir karar ile tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına yönelik itirazının ardından Karslı yeniden tutuklandı. Özel hastane çetesi davasında mahkemenin talebi üzerine hazırlanan adli tıp raporu dosyaya girdi. Raporda 3 bebeğin uygun tedavi yapılsaydı kurtarılma ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini bildirdi. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve ateş açıldı. Muradiye Mahallesi 159. sokaktaki saldırıda yaralanan olmazken evde hasar oluştu. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının ardından Kızıltepe ilçesine yerleşmek zorunda kalan 87 yaşındaki Barış annesi Bahar Bilge yaşamını yitirdi. Hakkari Dereceğin Koşnaf köyü kırsalında korucular eliyle başlatılan ağaç kıyımı devam ediyor. Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Gündük köyünde düzenlenen Doğa Kültür ve İnanç Festivali başladı. Festivalin ilk gününde mezarlık ziyareti, kadın paneli ve inanç ritüelleri gerçekleştirildi. Panelde konuşan Almanya Alevi Kadınlar Birliği Genel Başkanı Özgür Demir, Alevilik öğretisinin özünde eşitliğin bulunduğunu belirterek, "Kadın güçlenirse toplum güçlenir, kadın özgürleşirse yol özgürleşir" dedi. DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu Sözcüsü Yüksel Mutlu ise, "Aleviliğin asimilasyon politikalarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, çözüm ve barış süreci beslenmeli, kurtuluş herkesin birleşmesidir" ifadelerini kullandı. Hakkari'nin Depin mevkisinde İl Özel İdaresi'ne ait asfalt üretim tesisinde filtreleme sistemi bulunmadığı için tesisten yoğun bir şekilde yükselen tozlar çevre kirliliğine neden oluyor. TFF 1. Lig ekibi Vanspor FK statlarının yıkılması sebebiyle maçlarını oynayabilmeleri için Ahmetspor ve Batman Petrolspor'a yapılan girişimlerde olumsuz cevap aldıklarını açıkladı. Kırmızı Siyahlı ekibin stat kullanımı için Ahmetspor ve Batman Spor'a yaptığı resmi başvurular reddedildi. Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen göçük sonrası tahliye edilerek mühürlenen binadan kopan beton parçaları paniğe neden oldu. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede bina çevresi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında insan kemikleriyle kafatası parçası bulundu. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde öne çıkan İzlanda Başbakanı sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Genç başbakanın takipçi sayısı kısa sürede 40 binden 100 bine çıktı. Dünya genelinde küresel iş gücünün yaklaşık %16'sına denk gelen 100 bin çalışanı işten çıkarmayı değerlendiren Volkswagen, Polonya'daki güneş enerjisi santralinin ot temizliği için 100 koyundan oluşan bir sürüyü işe aldı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını büyümeye devam ediyor. Vaka sayısının 1792'ye, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 625'e yükseldiği açıklandı. Çin'in güneyinde etkili olan tayfun ve sel felaketi nedeniyle bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan çiftlikten yaklaşık 900 yılan kaçtı. Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın yayıldığı Dengwei köyünde acil durum ilan edildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120. Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Şare mare mijdaniye. Şare darya amedya bajari girdi fabrikaya nani şari akena. Fabrikaya nani şari hiriyesi temmuze, roja dışeme, şande saate şeşünimede, bebeş darya hemserekani den parti, u heme hem şaradari şaradariye abena. Maheme şari hu davete aker dışı, fabrikaya nani şari keni. Şare darya amedya bajari girdi. Semede şari hu, şari hu reyde.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeva Erakın Bizuani Xo. Zuanima bindesto, eiro estu suba chinyo, vengdana shima heminan, wairveji, zuan.

Sadece ne yaptın bile? Gezende kaçıyor da kandırıyorum. Tabi çatıl yapıldı mı sen aşka faizli bir efendim. Atarım değerler bazı bir adı fırı kemine de seyhabi dina barış gülüyor. Mesela kuda tavan dedi ki Rami sana gildi. Öyle bir şekerim ya Nagi ve Ahmet gibi terziydi hakimi. Şemliye de Arabi halukat dedi gerdin. Ekep kep geber kuharam ne kerem kim geliyor bana okur ne çıka vurun. Mesir ve terezü terez bağırır. Kuvat yap şemine hiyalı kama kin rıge vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vayd

0: Radyo Wang.
1: Efendim ben kamuoyunda en yetkilerden bir açıklama yapacağım. Ben bu konuda defalarca birimlerimize gerekli talimatları vermişim ama son derece hassas bir konuda. Ben bu konuda halkımıza galeyana gelmemiz için provokasyon konusunda son derece en yönelik.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, yeni dönem mücadele ve kurucu hattı en güçlü şekilde örecekleri bir merkezi kadın konferansı hazırlıklarının başladığını belirterek, genişleme siyasetimize ilişkinde ayrıca özgün çalışmalar yürüteceğiz dedi. İstanbul Üsküdar'da bulunan Surp Garabet Ermeni mezarlığına saldırıda bulunan MK adlı kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasının son duruşmasında savunma yapmasının engellendiğini belirterek duruma tepki gösterdi. İmamoğlu, "Benimle yarışmaktan korkuyor, sesimden, sözümden, görüntümden, ismimden korkuyor" ifadelerini kullandı. Papara adlı elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşunun kurucusu Ahmet Faruk Karslı 27 Mayıs 2025'te gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Devam eden süreçte Karslı'nın şirketi Papara'ya devlet tarafından el konulurken Karslı dün sürpriz bir karar ile tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına yönelik itirazının ardından Karslı yeniden tutuklandı. Özel hastane çetesi davasında mahkemenin talebi üzerine hazırlanan adli tıp raporu dosyaya girdi. Raporda 3 bebeğin uygun tedavi yapılsaydı kurtarılma ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini bildirdi. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve ateş açıldı. Muradiye Mahallesi 159. sokaktaki saldırıda yaralanan olmazken evde hasar oluştu. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının ardından Kızıltepe ilçesine yerleşmek zorunda kalan 87 yaşındaki Barış annesi Bahar Bilge yaşamını yitirdi. Hakkari Dereceğin Hoşnafköy kırsalında korucular eliyle başlatılan ağaç kıyımı devam ediyor. Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Gündük köyünde düzenlenen Doğa Kültür ve İnanç Festivali başladı. Festivalin ilk gününde mezarlık ziyareti, kadın paneli ve inanç ritüelleri gerçekleştirildi. Panelde konuşan Almanya Alevi Kadınlar Birliği Genel Başkanı Özgür Demir, Alevilik öğretisinin özünde eşitliğin bulunduğunu belirterek, "Kadın güçlenirse toplum güçlenir, kadın özgürleşirse yol özgürleşir" dedi. DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu Sözcüsü Yüksel Mutlu ise, "Aleviliğin asimilasyon politikalarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, çözüm ve barış süreci beslenmeli, kurtuluş herkesin birleşmesidir" ifadelerini kullandı. Hakkari'nin DEP'in mevkisinde İl Özel İdaresi'ne ait asfalt üretim tesisinde filtreleme sistemi bulunmadığı için tesisten yoğun bir şekilde yükselen tozlar çevre kirliliğine neden oluyor. TFF 1. Lig ekibi Vanspor FK statlarının yıkılması sebebiyle maçlarını oynayabilmeleri için Ahmetspor ve Batman Petrolspor'a yapılan girişimlerde olumsuz cevap aldıklarını açıkladı. Kırmızı Siyahlı ekibin stat kullanımı için Ahmetspor ve Batman Spor'a yaptığı resmi başvurular reddedildi. Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen göçük sonrası tahliye edilerek mühürlenen binadan kopan beton parçaları paniğe neden oldu. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede bina çevresi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında insan kemikleriyle kafatası parçası bulundu. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde öne çıkan İzlanda Başbakanı sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Genç başbakanın takipçi sayısı kısa sürede 40 binden 100 bine çıktı. Dünya genelinde küresel iş gücünün yaklaşık %16'sına denk gelen 100 bin çalışanı işten çıkarmayı değerlendiren Volkswagen, Polonya'daki güneş enerjisi santralinin ot temizliği için 100 koyundan oluşan bir sürüyü işe aldı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını büyümeye devam ediyor. Vaka sayısının 1792'ye, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 625'e yükseldiği açıklandı. Çin'in güneyinde etkili olan tayfun ve sel felaketi nedeniyle bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan çiftlikten yaklaşık 900 yılan kaçtı. Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın yayıldığı Dengwei köyünde acil durum ilan edildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Mezgini, şaredariya bajarı mazın ağamadı, fabrikaya nane gel vedke. Fabrikaya nane gel, sezde tirmehe roja düşeme, evare saat şaşı nivende, bebeşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaredarin şaredariyan vedbe. Am hamu gele xavede xuynin ve kirna fabrikaya nane gel, şaredariya bajarı mazın ağamadı. Jibo gele xoe, be gele xoere.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Can Ciger Ocakbaşı le benda veye. Le Can Ciger Ocakbaşı hundikarın goşti berxe o kezebap berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lahmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Can Ciger Ocakbaşı jibo kesin ku tama deve gazanin jibo amedi.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
8: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: reklamları dinlediniz.
0: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Kar yağıyor, kar yağıyor, kar yağıyor bir yandan. Kar yağıyor, kar yağıyor, kar yağıyor bir yandan. Savrulur Karaca'da, savrulur Sozan'da.

0: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Guhdaren aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane hu bakıbır, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebuname.

Radyo Wave. Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: tane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetler.

0: istekleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şey bulabilirsiniz.

Karadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz.

barışacağım. Gitme bu gece, gitme, gitme. Ne olur kal benimle, ağlatmasın.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Mezgini, şaredariya bajarı mazın amede, fabrikaya nane gel vetke. Fabrikaya nane gel 13-20 he roja düşeme, evare saat 6 nivande, be beşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaredarin şaredariyan vedbe. Am hamu gele xava dekhuynin vekirna fabrikaya nane gel, şaredariya bajarı mazın amede. Jibo gele xo, be gele xare.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı her hafta Venk Radyo'da sizlerle.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Yine yollara düştüğümüz, melodilerin izini sürdüğümüz bir Göçebe Ezgiler akşamında beraberiz. Mikrofonda ben Sarıya Melek ve teknikte sevgili Servet'le bu akşamlık bir saatlik süreci sizlerle geçireceğiz. Yine dünyanın birçok bölgesinden farklı dillerde, kültürlerde şarkılar derledim sizler için. Bugün program öyle bir buluşmayla başlayalım diyorum ki, hani derler ya tarih o an durmuş diye, tam da öyle bir şarkı, öyle bir isim, hatta öyle iki isim. Bir tarafta Arjantinli buğulu toprak kokan sesi, haksızlığa karşı duran La Negra'sı var, yani Mercedes Sosa. Diğer tarafta ise operayı sokağa indiren, gülüşüyle bile odayı aydınlatan dev tenör Luciano Pavarotti. Bu iki isim yan yana geldiğinde aslında sadece iki şarkıcı değil, iki farklı dünyayı, iki farklı acıyı ve umudu dinlemiş olacağız. Ki Pavarotti'yi de zaten biliyorsunuz, küçüklüğümüzden beri operadan anlamamamıza rağmen çok sevdiğimiz, dinlediğimiz sanatçılardan bir tanesiydi. Söyleyecekleri şarkısı ise meşhur Caruso. Hikayesi de en az ezgisi kadar dokulaklı. Luciano Dalla ve büyük tenör Enrico Caruso'nun hayatının son günlerini geçirdiği odaya gidiyorlar ve orada piyanonun başına oturur. Caruso'nun son anlarında denize bakarak hissettiği o aşkı, duyguyu notalara dökerek oluşturuyorlar bu şarkıyı. Sosa da o derin, halkın içinden gelen sesiyle başladığında sanki bir ağıt yakıyor gibi hissettiriyor insana. Sonra Pavarotti devreye giriyor ve o İtalyan zerafetiyle gökyüzüne bir kapı açar gibi o sesini çıkarıyor şarkıda. Diller farklı, coğrafyalar uzak ama hissedilen o tutku o kadar tanıdık ki. Şimdi Sorrento kıyılarından bir rüzgar estirelim istiyorum. Mercedes Sosa ve Luciano Pavarotti'den o unutulmaz Caruso performansı sizlerle. Thank you.

Klasik bir söz vardır ya, radyolarını yeni açanlar için ben de söylüyorum. Radyolarını yeni açanlar için ben Sarya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. Saat 8 ve 9 arasında dünyanın birçok bölgesinden, farklı dillerden, kimliklerden, kültürlerden şarkılar derledim. Biraz hikayesiyle, biraz bana hissettirdikleriyle birlikte sunumlarını yapacağım ve sizleri dinletmeye çalışacağım. İki çok değerli isim eskilerden ve gayet güçlü seslerden, Mercedes Sosa ve Luciano Pavarotti'den bir şarkı dinledik. Şimdi yine eskilerle devam etmek istiyorum. Françoise Atlan, Fransa'da doğmuş bir kadın sanatçı. Ve bu kadın sesinde öyle bir şey var ki sanki sandıklarda saklanan o eski hatıraları çıkarıp önümüze koyuyor. Ki seslendirdiği parça, ki tekrar diyorum telaffuzum için üzgünüm, Scalerica de Oro, yani altın merdiven. Şarkı Ladino dilinde. Hani şu 15. yüzyılda İspanya'dan buralara, bizim topraklara göç edenlerin yanlarında getirdiği o eski dil, eski İspanyolca dili. Şarkıyı dinlerken kelimeler arasında dolaşınca aslında içinden bizim buralardan, her yerden birçok tınının, bölgenin getirdiği kültürün bile olduğunu hissedeceksiniz. Çünkü göçebe yaşanmış, sürgünlerle geçmiş bir hayatın dili burada. Şarkıya geldiğimizde de aslında şarkı bir düğün şarkısı. Ama öyle hüzünlü, öyle ağır bir şey de değil. Hikayesi bir genç kızın altın basamakta o merdivenleri çıkması, yeni bir hayata çıkışını anlatıyor. Sözleri de o şekilde çevriliyor. Ama François öyle bir yorumluyor ki o düğün coşkusundan ziyade sanki o göçün, o yolculuğun yorgunluğunu ve zarafetini duyabiliyorsunuz. Hem bir taraftan insanın içini kıpır kıpır itmek düşünülse de onun yerine insanı alıp böyle çok uzaklara götüren, derinlere daldıran bir sesi var zaten. Lafı çok uzatmayayım. Kendinizi bu kadim ezgiye bırakın diyorum. İşte Françoise Atlan ve o meşhur altın merdiven hikayesi.

Ladino dilinde bir şarkıyla sizlerleydik. François Atlan söyledi. Sırada Trio Mandili var. Şu Gürcü üçlüsü, üç kadını belki sizler de görmüşsünüzdür. Köy yollarında yürüyorlar. Yanlarında sadece bir pandür müzik aleti var. Yol yolunda yürürken işte şarkı söylüyorlar. Yanlarında hayvanları, eşekleriyle birlikte. Arkasında çok güzel bir doğa. İşte onlardan bir parça seçtim bugün. Şarkıların ismi Kahuri. Bu parça adını Gürcistan'ın Kayeti bölgesinden alıyor. Orası da üzüm bağlarıyla, bitmek bilmeyen uzun sofralarıyla meşhur bir yermiş. Şarkı da tam sofraların havasını taşıyor aslında. İçinde de hem dostluk var, hem o toprakların samimiyeti var. Trio Mandili'nin en güzel tarafı da biraz o belki. O kadar doğal söylüyorlar ve o kadar doğal görünüyorlar ki zaten. Şarkı başladığında bile bir anda o müzik stüdyo tamamıyla değişip yemyeşil, sanki Kafkasya doğasında ya da bir köy yolunda hissettirebiliyorlar şarkılarıyla. Ki Gürcü müziğinin de öyle bir özelliği var. Kendi az çok sesliliği vardır ki bunda sanırım Guinness Rekorlar kitabına da girmişlerdi. O sesler birbirlerine o kadar güzel sarılıyorlar ki bu kavuru parçasını da bunun kadar duru bir şekilde yapıyorlar. Dili hiç bilmesen bile o bölgenin insanının o yaşama sevincini hissedebiliyorsun. İnsan içini kıpır kıpır eden, yüzünde istemsiz bir gülümseme bırakan bir şarkı bunlardan bir tanesi. Trio Mandili söylüyor Kahuri.

0: Bazı filmler vardır böyle hiç unutamadığınız, etkisinden yıllar yıllar geçse bile kurtulamadığınız filmler. Ki Balkan filmlerinin birçoğunda da bunu hissediyorum. Mesela Eder Lezic o konularda gerçekten hakkını veren, sinemada hakkını veren filmlerden bir tanesiydi. Hala da aynı etkiyle izleyebiliyorum. Şimdi de 90'lı yılların sonunda yine sinema dünyasını sallayan, o günden beri de etkisinden çıkamadığımız bir hikaye var. O meşhur Gaudio Dillo filmi. Hatta filmin yönetmeni Tony Gottlieb'in kendisi de bu göçebe kültürün içinden geldiği için o hayatı bize o kadar çıplak haliyle anlatmış ki gerçekten filmi izlediğinizde direkt filmin içerisine girebiliyorsunuz, yaşantıyı hissedebiliyorsunuz. Filmde Stefan adında bir gencin babasına çok sevdiği o meçhul sesin peşinden Romanya'nın tozlu yollarına düşmesini izliyoruz. Filmin adı Roman dilinde çılgın yabancı olarak çevriliyor. İşte o yabancı genç köyün içine girdikçe o insanların acısını, neşesini ve aslında hayata ne kadar sıkı tutunduklarını keşfediyor. Şarkımız da dinleyeceğimiz bu parça da o efsanevi filmin final sahnesindeki o devasa enerjiyi temsil ediyor. Şarkı Tutti Frutti Tequilas. Yani roman dilinde o bildiğimiz neşeli bir davet. Hadi dans edelim diye çevriliyor. Parçanın dili zaten başlı başına bir göç hikayesi. İçinde bin yıldır yol kat eden bir halkın ruhunu barındırıyor. Orijinal bir rock'n'roll parçasını alıp Balkan'dan o gypsy swing dedikleri kıvrak ritmiyle öyle bir harmanlamışlar ki şarkıyı. Ortaya tam bir şenlik çıkmış ki filmde de öyle zaten. Masanın etrafında etnik bir böyle yerdir. Masanın etrafında oturan, müzik aleti çalan insanlar ve dans eden bir kadın var. Tamamıyla etnik kıyafetleriyle. Şimdi bu harika yorumu yapan grup da adını tam olarak bu filmden ve o çılgın yabancı olarak dilen Gaudio Dillo'dan alıyor. Atina'dan çıkan bu ekip bu eski tınıları bugüne taşıyor. O zaman biz de sizi daha fazla bekletmeyeyim. Hayatın bütün dertlerini kapının eşiğine bırakacak ki bırakın da zaten coşkuya ortak olacak bir şarkı. Gaudio Dillo ve unutulmaz çağrısı eseri Tutti Frutti Tequilas sizlerle.
1: Sabina, tu dis que je fais signe pour qu'ils commencent. Je leur fais un signe quand ils commencent.
2: Da, Karal, tu m'engueules pas, c'est ça, Rodine.

Balkanlardan kıpır kıpır bir şarkı Gazio Dilo seslendirdi. Tutti Frutti Tequilas. Şimdi biraz da doğuya, bizim buralara geleceğiz. O masalsın İran topraklarından, oradan bir ses var. Orta Doğu'nun en beyefendi, en kadife seslerinden bir tanesi Muhammed Nuri. Nuri, İran müziğinin aslında bir okul gibi. Klasik Batı müziğinin eğitimiyle Fars halk ezgilerini o kadar güzel harmanlıyor ki, onun sesinde hem bir opera sanatçısının disiplini, hem de bir halk ozanının samimiyetini duyabiliyorsunuz. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Jane Meryem. Onun adıyla özdeşleşmiş, artık İran'ın kültürel belleğine kazınmış bir başyapıt. Ki bu şarkıyı birçok sanatçıdan, dünyaca ünlü piyano virtüözlerinden bile dinleme şansınız var. Ama ne yaparsanız yapın, en güzel söyleyenlerden bir tanesi Muhammed Nuri'dir zaten. Şarkının dili Farsça. Çok duru ve naif bir dili yazılmış ve bu şarkının, bu zerafetin arkasında da aslında iki tane efsane var yazılışı üzerine. Birinci rivayet, insanın boğazını düğümleyen cinsten. İşte derler ki Hümeyni döneminde bir subay ertesi savaşta idam edileceğini öğrenir ve o gece hücresinde kızı için bir mektup yazar. O son veda sözleri kızına olan o derin özlemini zamanla besletir ve bildiğimiz o Cane Meryem olur. Yani o uyan artık Meryem, güneş doğdu seslenişi aslında bir babanın hayata veda ederken kızına bıraktığı son tesellidir. İkinci rivayet ise daha toprak kokulu, daha hayatın içinden. Muhammed Nuri'nin bizzat tarlada çalışmaya gelen Meryem adında bir kızı görüp onun o sabah güneşin altındaki duruluğuna, emeğine hayran kalarak bu sözleri yazdığı söylenir. Bir yanda idam sehpasının gölgesindeki bir veda, bir yanda da sabahın ilk ışıklarında filizlenen bir hayranlık. Hangi hikaye gerçek olursa olsun Nuri o kadar devleşiyor ki bu şarkıda. Sanki her iki duygu da notaların arasına sızmış gibi. Şimdi Glam bölgesindeyiz. O tarlalardan geçip kalbimize dokunacak şarkı Muhammed Nuri, Cane Meryem sizlerle olacak. Bu şarkı sevgili Berivan, çok sevdiğim dostum, canım arkadaşım diyeyim. Onu gördüğünde kocaman gülücüklerle karşılayan Berivan bizi dinliyor şu an. Şarkı sana gelsin canım diyorum. Muhammed Nuri, Cane Meryem sizlerle.

sevgili Renk Radyo dinleyicilerimiz, ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. İlk yarım saatimizi tükettik, Mezopotamya'daydık, Persçe bir şarkıyla devam ettik. Şimdi sizi Elilerin o şatafatlı ama bir o kadar da telaşlı Paris sokaklarına götüreceğim. Karşımızda devleşen bir kadın var, fırtınalar koparan, kaldırımlardan gelen o eşsiz ses, Edith Piaf. Şarkısı ise La Foule, yani kalabalık. Bu şarkının aslında çok ilginç bir yolculuğu var. Piaf 50'lerin başına bir Arjantin turnesindeyken bir melodi duyuyor. O kadar etkileniyor ki bu ritmi Fransa'ya taşıyor. Ama şarkı Fransızca çevrildiğinde ortaya tam bir Piaf klasiği çıkıyor, eskisinden bağımsız. Hani o hüzünle neşenin, tutkuyla çaresizliğin iç içe geçtiği o meşhur tarz vardır ya, tam da öyle bir şarkı oluyor. Şarkının hikayesi de tam bir film karesi aslında. Fransızca sözlerinde Piaf bayram havasındaki o muazzam bir kalabalığın ortasına bir adamla çarpışır. O anın büyüsüyle birbirlerine tutunurlar. Kalabalık onları oradan oraya savururken bu iki yabancı arasında işte yıldırım aşkı patlıyor. Ama o kalabalık dediğimiz o devasa güç nasıl onları bir araya getirdiyse aynı acımasızlıkla birbirlerinden koparıp ayırıyor. Adam kalabalığın içinde kayboluyor gidiyor. Piaf da arkasından çalık çalık kalıyor. Hikayesi bu şekilde. Şarkıda ama o vals ritmi, hani o gittikçe hızlanan insanın başını döndüren bir tempoyla. İşte o hayatın, o kalabalığın kontrol edilmez akışını temsil ediyor belki de. Piaf'ı kendi askırtlarıyla, o namelerle kalabalık diye haykırırken aslında modern insanın topluluk içindeki o korkunç yalnızlığını anlatıyor belki de. Hepimiz yaşarız ya. Çok yoğun işler, çok yoğun insanlar, sürekli konuşmalar ya da sosyal medyalar. Ama insanın içerisinde kocaman bir yalnızlık vardır. Biraz belki onu anlatıyor. Şimdi Paris kalabalığının içine bırakalım kendimizi o zaman. Edith Piaf, La Foule sizlerle.

Göçebe Ezgiler'le devam ediyoruz. En son Paris'teydik, Edith Piaf'ı dinledik. Şimdi bazen bir şarkı başlar ve sanki odadaki bütün o gürültüyü tek bir hamlede süpürür ya. Lilith Pipoyan da tam olarak bunu yapıyor. Kulo şarkısı aslında bu coğrafyanın çok eski, çok bildik bir sızısı. İsmi üstünde Kulo'ya yazılmış bir sitem, bir çağrı. Ermeni halk müziğinin o tozlu raflarda kalmış hikayelerini Lilith kadar zarif belki kimse anlatamazdı. Şarkının Ermenice sözleri arasında dolaşırken o kalk gidelim feryadı kulağına çalındığında aslında o aşığın neden kaçmak istediğini anlıyorsunuz. Belki de Gula onun için sadece bir kadın değildi. Kaybolan bir huzurun, terk edilen bir köyün ya da bir türlü kavuşamadığı o eski sabahların adıydı. Şarkı coğrafyanın çok eski, çok tanıdık bir sızısı demiştik zaten. Ermenice kalk gidelim feryadı yükseldiğinde o şarkının sözlerini biraz daha aslına bakmak gerekiyor. Onun üzerinden biraz daha anlatmak gerekiyor belki de. Şarkının sözleri: kalk gidelim buralardan Gulo, dağların arasından süzülüp gidelim. Sesim duyulmaz oldu bu ellerde, yaram derin, dermanım sensin Gulo diyor. Belki de Gulo onun için köyün bir türlü kavuşamadığı dertsiz sabahların adı. Şimdi Lilith kendi tarzıyla, gösterişsiz, öyle büyük büyük düzenlemeler olmadan sadece ses ve arkasındaki o samimi hikaye ile birlikte söylüyor Gulo şarkısı sizlerle. Bu şarkı bu arada sevgili Mamoste'ye gelsin. Şu an bizleri dinliyor. Biliyorum da çok seviyor. Lilith Pipoyan Gulo sana gelsin sevgili Mamoste.

çok sevdiğim bir ses var sırada. Nene Venet Sanao. İsmi duyduğunuzda aklınıza sadece bir şarkıcı gelmesin. O Atina'nın kalbinden kopup gelen modern bir trajedi oyuncusu. Bir entelektüel, aynı zamanda da bir direniş sembolü. 50'lerinde Atina'da doğan Nena, müziğin sadece bir sanat olarak değil, toplumun ve insanın en derin yaralarını anlatmak için bir ifade biçimi olarak da seçti. Fransa'da eğitim aldığı yıllar onun o tiyatral duruşunu da pekiştirdi. Sesini o bildiğimiz hüzünlü ama bir o kadar da dik duran karakterini de kazandırdı. Oyunu

kederine bir bilim insanı titizliğiyle, bir şair duyarlılığıyla yaklaşan ruhunu da hissettiriyor şarkılarında. Onun sesinde Manos Sandinsky'nin o meşhur melankolisi, Nena'nın o asil ve entelektüel kimliğiyle birleşince ortaya da bu şarkı çıkıyor. Ve şimdi Nena'nın o sarsılmaz vakurluğuyla size hayatın kederlerini nasıl göstermeniz gerektiğini anlatan o şarkı var. Nena Venatsa'nın sesi sizlerle.

Yunanistan'daydık. Atina'da Nena'dan dinledik bir şarkı. Şimdi sizi biraz daha kuzeye, Finlandiya'nın uçsuz bucaksız, karlı ama insan için ısıtan, neşeli atmosferine götürmek istiyorum. Karşımızda sadece 4 sesle koca bir orkestra etkisi yaratan o meşhur bir grup var. Grubun ismi Loitum. Bu grup aslında klasik halk müziği eğitimi almış, seslerini bir enstrüman gibi kullanma konusunda ustalaşmış 4 arkadaştan oluşuyor. Ki kliplerinde de öyle zaten. Çok eski 90'larda bir çekilen bir klip. 4 tane arkadaşın önlerinde uzun mikrofonlarla şarkıyı söylemesi aynı zamanda müziği yapmasını da gösteriyor. Geleneksel Fin kültürünü modern bir dokunuşla öyle bir harmanlamışlar ki şarkısı Evan Polka gibi yerel bir şarkıyı dünya çapında bir fenomene dönüştürmüşler. Şarkının hikayesi aslında 1930'larda yazılmış neşeli bir kaçamak öyküsü. Genç bir adamın annesinin tüm yasaklarına ve evde bekleyen o sıkı denetimine rağmen güzeller güzeli o Eva'nın Leva diye de geçiyor. Peşinden polka dansını yapılan o gürültülü eğlenceye kaçışını anlatıyor. Ama şarkı nasıl büyüse o meşhur orta bölümdeki o anlamsız

Sız hecelemelerde gizli. Lloyd'un o bölümlerde doğaçlama ve adeta bir insan makinesi gibi ritmik bir şekilde söylüyor. Ki film müziğinin o kendi has, o biraz müzik biraz da oyuncu tarafı da şarkıda hissediliyor. Şimdi Nena'nın o ağır ve asil duruşundan sonra Lloyd'un bu yerinde duramayan enerjisi tam bir tezat oluşturacak. Müziğin bazen sadece saf bir neşe, bir oyun ve ritimden ibaret olmayacağını da hatırlatıyor bizlere bu. Karmaşık düzenlemeler ya da büyük orkestralar olmadan sadece insanın nefesi ve neşesiyle nasıl devleşebileceğinin bir kanıtı bu şarkı, bu performans diyelim, dört kişinin. Ve şimdi Lloyd'um sizlerle, Evan Polka şarkısı sizlerin olun.

ile sizlerleydi. Kloytum söyledi Evan Polka. Çok eskilerden şarkılardan bir tanesi. Yine güzel bir şarkıyla da devam etmek istiyorum. Süremizin de sonlarına doğru geldik. Şimdi bazı sesler vardır. Duyduğunuz an sizi olduğunuz yerden alıp böyle okyanusun ortasına ya da rüzgarlı bir adaya bırakıyor. Sezaryen bu arada tam olarak öyle bir güç. Ona boşuna çıplak ayakla deva demiyorlar. Sahnede ayakkabılarını çıkarıp o çıplak ayaklarla yere bastığında aslında köklerine, toprağına ve Cape Verde yani Yeşilburnu Adaları'nın o hüzünlü tarihine tutunuyor. Sezaryen hayatı öyle pırıltılı sahne ışıklarıyla da başlamadı. 50 yaşına kadar da neredeyse o küçük yerlerde sahne alıyor ki sadece yaşamını devam ettirebilmek için çok acıklı da bir hikayesi var. Ki o sesindeki o demlenmiş yorgun ama bir o kadar da gururlu tonda belki o yılların, yaşanmışlıkların, çektiği acıların etkisiyle de oluyor. Şarkısı ise Sangue de Beirona. Onun o meşhur neşeli ama derinlikli ritimlerinden bir tanesi. Şarkı Cape Verde'nin geleneksel dans müziği olan Coladeira'nın ritmiyle akıp gidiyor. Ancak Sezaryen sesinde o kendine has morna ruhu, yani o meşhur Portekizce sodat tarifi vardır ya, hani tarifi zor bir özlem, hüzün olarak hissedilen şarkılardan bir tanesi. Şimdi Sezaryen müziğini bir şatafat olarak değil, hayatta kalma biçimi olarak görüyor ve yaşıyor. Ki o meşhur çıplak ayakları aslında yoksulluğun değil de bir halkın asaletinin ve toprağı olan kopmaz bağının simgesi ki bir röportajını okumuştum. Çıplak ayaklı diva diyorlarsa dedi. Ben çıplak ayaklı diva değilim. Ben sadece çıplak ayaklıyım ve bunun yoksullukla da bir bağlantısı yok. Bu benim yaşamım. Küçüklüğümden şu yaşıma kadar biz böyle yaşadık, böyle gördük ve bu benim doğal hayatım ve ben kendimi bu şekilde özgür hissediyorum diyordu. Dışarıdaki bütün o şatafata, o meşhurluğa rağmen tamamıyla doğallığını, kendini ve kendi kültürü üzerinden gitmeyi seven, bunu yaşatmayı seven sanatçılardan bir tanesi. Çok uzatmayayım. Sezaryen Evora var ve şarkısı Sangue de Beirona'yla sizlerle.

Evet, Sezer Yavora'dan dinledik. Çok güzel hareketli şarkılarından bir tanesiydi. Acılarla dolu bir hayat hikayesi ve üzerine Sengi de Beyrona. Tam telaffuz edemiyorum. Süremizin sonuna geldik sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bu haftada göçebe ezgilerde farklı farklı diller, kültürler, hayat hikayeleri, yaşam hikayeleri ne sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bazen eksiklerim olabiliyor, bazen konuşmayı bile unutabiliyorum yayında. Son bir şarkımız var. Yine Mezopotamya'da kalacağız. Ali Azimi, çok sevdiğim seslerden bir tanesi. Şarkısı gerçekten güzel ama şarkıyı bir de kliple izlemek lazım. İran sinemasının gerçekten harika filmleri vardır. Sanat anlamında çok çok iyi profesyonel filmler, müzikler vardır. Şarkıyı eski filmlerden karelerle o kadar güzel birleştirmişler ki hem şarkıyı ayrı dinlediğinizde güzel, bir de klibiyle izlediğinizde bambaşka bir güzellik geliyor. Siyah beyaz İran filmlerinden o seslerine, müziğin ritmine göre hareketlere kadar bambaşka bir güzellik katmış. Son olarak Ali Azimi sizlerle olacak. Kendinize iyi bakın. Haftaya farklı farklı şarkılarla, göçebe ezgilerle buluşmak üzere diyorum. Pazartesi günü kaçıranlar için 8 ile 9 arasında tekrarımız olacak. Hoşça kalın sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Ali Azimi sizlerle.

0: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: No, Venk, Venge Şimao.
3: Reklamlar.
4: Şare mare mijdaniye. Şare darya amediya bajari girdi fabrikaya nani şari akena. Fabrikaya nani şari hiriyesi temmuze, roja dişeme, şande saate şeşunimede, bebeştariya hemserekani den parti, u heme hemşaradari şaradariya abena. Maheme şari hu davete akerdişi, fabrikaya nani şari keni. Şaradariya amediya bajari girdi. Semede şari hu, şari hu reyde.
5: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang. Radyo Wang.

yaşadıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha.

ağaç gibi ıslak, hiç kimsemizin ikinesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsemizin ikinesin.

lüfumun arasın, çocukluk sesimsin. Sen benim hiçbir şeyimsin.

Galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

harmanları, yığınaklar kurulmuş çetin dağlarında vatanların, dize getirilmiş haydutlar, hainler amana gelmiş, yetim hakkı sorulmuş, hesap görülmüş, demdir bu, demdir derya dibinde yangınlar, kan kesmiş ovalar üstünde mayıs, uçmuş bir kuş tüyü hafifliğinde, çelik kadavrası koruganların, ölünmüş canım, ölünmüş, murad alınmış, gel gelelim beter bize kısmetmiş. Ölüm böyle altı okka koymaz adama, susmak ve beklemek müthiş. Genciz namlu gibi ve çatal yürek, barışa bayrama hasret, uykulara derin kaygısız rahat. 32 dişimizle gülmeye, doyasıya sevişmeye, yemeye. Kaç yol ağlamaklı olmuşum geceleri, asıl bizim aramızda güzeldir hasret ve asıl biz biliriz kederi. İçim bir suskunsa tekin mi ola, Omalta bıçağı kınsız uyanık ve genç bir mısradır filinta endam. Neden alnındaki yıkkınlık, bakışlarındaki öldüren bu? Kaç yol ağlamaklı oluyorum geceleri, nasıl da almış aklımı, sürmüş filiz vermiş içimde sevdan. Dost düşman söz eder kendi kavlince, kınanmak yiğit başına, bu ne ayıp ne de yasak. Öylece bir gerçek kendi halinde, belki yaşamama sebep. Evet, ağlamaklı oluyorum, demdir bu. Hani kurşun sıksan geçmez geceden, anlatamam nasıl ıssız karanlık ve zehir zıkkım cigaram. Gene bir cehennem var yastığımda, gel artık.